Sevmek günah olsaydı, önce Mecnun sevmezdi. Kerem aslı için yanmazdı. Sevmek günah olsaydı, Ferhat dağları delmezdi. Bülbül gül için feryat etmezdi. Mecnun seviyorsa, Kerem yanıyorsa, Ferhat dağları deliyorsa, bülbül gül için feryat ediyorsa.

sevmemiştim kimseyi seni sevdiğim kadar. Çekmemiştim kimseden senden çektiğim kadar. Olur mu sevgi diye ızdıraba sarılmak? Bu yol mutluluk yolu, tek çaremiz

artık demir almak günü gelmişse zamandan. Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcu

адам.

0: dön bekle yine dün.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Neden saçlarım beyazlamış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin. Yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez. Aşka mahkum edilen garip gülemez. Ben de yanmışım senin gibi arkadaş. Dünyanın derdi bitmez. Böyle bitmez arkadaş. İçelim.

Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

yaşanır mı bu zulümle kahrilin? Asırlara sığmaz bizim derdimiz, yetmez olduk kendimize, kendimiz. Of of of of of of of. Ah, yaşanır mı bu zulümle kahrilin? Asırlara sığmaz bizim derdimiz, yetmez olduk kendimize, kendimiz. Of of of of of of of.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulaması.

Aralarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Mantıname'nin sunduğu Haftanın Ustası şimdi yayında. Mantıname, seçkin satış noktalarında.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Caddesi.

0: üreticisi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı, sarı, sarı.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
2: Enzahom. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

0: Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum. Ben Nilüfer Esirci. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çevre kanunu teklifini milletvekillerinin imzasını sundu. Teklifin bugün saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılında HSK tarafından 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldığını, bu kapsamda 84 kişinin meslekten ihraç edildiğini açıkladı.
1: Dünya gündemi.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini ve bu görüşmelerin iyi bir anlaşma imzalamak için İran'ın son şansı olduğunu belirtti. Türkiye'den Rusya'ya taze meyve ve sebze taşıyan Türk bayraklı Ro-Ro gemisine düzenlenen drone saldırısında 3'ü Türk olmak üzere 4 mürettebat yaralandı. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rüdeyne, İsrail'in Gazze şeridinde saldırılarını sürdürerek ateşkes anlaşmasının uygulanmasını engellemeye çalıştığını belirtti. Danimarka'da zorunlu askerlik süresini 4 aydan 11 aya çıkaran yeni uygulama kapsamında ilk grup askerlik hizmetine başladı.
1: Spor.
0: Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Esenler Erokspor'u ağırlayacak Sivas Spor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, takımın lige hazır olduğunu belirterek transfer çalışmalarını sürdüğünü söyledi. Nesine 3. Lig ekiplerinden 6 ayda aday çıkmaması ve yaşanan mali kriz nedeniyle kulüp için kayyum başvurusunda bulunuldu. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 30 yaşındaki futbolcu Dorukhan Toköz'le anlaşmaya varıldığını açıkladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik gözlenmiyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 32, İzmir mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 37, Ankara az bulutlu ve açık 34, Adana mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 35, Kayseri, Kahramanmaraş ve Osmaniye az bulutlu ve açık 34, Mardin mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 38 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

sensiz bir an olsun yapamıyorum. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Bağlanmışım sana kopamıyorum. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Vurulmuşum sana delicesine. Senin kollarında erircesine. Seviyorum seni ölürcesine. Yalanım varsa aşk çarpsın beni.

Hasretin cehennem, yokluğun zindan. Sensiz eksiğim ben, noksanım noksan. Yaşayan ölüyüm, yanımda yoksan. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Sen yoksan dünyamda ne aşk ne huzur. Sensin yaşadığım en büyük gurur. Seninle inandım, işte aşk budur. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Sen iste yolunda toprak olur. Sen iste dalında yaprak olurum. Bir ömür aşığın, kölen olurum. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Ömrümü ömrüne iste eklerim. Yolunu mahşerde bile beklerim. Dört kitap adına yemin ederim. Yalanım varsa

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Navçacı

0: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
1: Döviz ve Altın'ın güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantınamen seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
2: Üç beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56. En çok sen, en
3: zafon. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

0: kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Sadece sende olacaksa en özel koleksiyonlar burada. Mücevheratın modası Mevlüt Karacaoğlu'nda.
0: Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat, Kule City AVM'de.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
3: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Soykal Kuyumculuk'ta en değerli

değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizlerle.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum. Ben Nilüf Esirci. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çevre kanun teklifini milletvekillerinin imzasını sundu. Teklifin bugün saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılında HSK tarafından 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldığını, bu kapsamda 84 kişinin meslekten ihraç edildiğini açıkladı.
1: Dünya gündemi.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini ve bu görüşmelerin iyi bir anlaşma imzalamak için İran'ın son şansı olduğunu belirtti. Türkiye'den Rusya'ya taze meyve ve sebze taşıyan Türk bayraklı Ro-Ro gemisine düzenlenen drone saldırısında 3'ü Türk olmak üzere 4 mürettebat yaralandı. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rüdeyne, İsrail'in Gazze şeridinde saldırılarını sürdürerek ateşkes anlaşmasının uygulanmasını engellemeye çalıştığını belirtti. Danimarka'da zorunlu askerlik süresini 4 aydan 11 aya çıkaran yeni uygulama kapsamında ilk grup askerlik hizmetine başladı.
1: Spor.
0: Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Esenler Eroğlu'yu ağırlayacak Sivas Spor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, takımın lige hazır olduğunu belirterek transfer çalışmalarını sürdüğünü söyledi. Nesine, 3. Lig ekiplerinden 6 ayda aday çıkmaması ve yaşanan mali kriz nedeniyle kulüp için kayyum başvurusunda bulunuldu. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 30 yaşındaki futbolcu Dorukhan Toköz'le anlaşmaya varıldığını açıkladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik gözlenmiyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 32, İzmir mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 37, Ankara az bulutlu ve açık 34, Adana mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 35, Kayseri, Kahramanmaraş ve Osmaniye az bulutlu ve açık 34, Mardin mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 38 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sarı sarı sarı.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı. Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi...

0: Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Ben sevdim mi çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nınsa ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56. En çok sen, en
2: çok. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat Kule City AVM'de.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
2: Sarı sarı sarı.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları...

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Çelik, döviz ve altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, Enzahom.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
2: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

bazılarıysa hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum. Ben Nilüf Esircim. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada terörsüz Türkiye mesaisi için yoğun bir gündeme ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın menzile varmak üzereyi sözleriyle işaret ettiği süreçte AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler çerçeve yasa düzenlemesi için muhalefet partilerini ön bilgilendirme yapıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4 ilde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için illere 25 milyon lira gönderildiğini belirterek hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, En Sosyal hesabından demokratik meşruiyeti karanlık benzetmelerle gölgeleyemezsiniz başlığıyla bir paylaşımda bulundu. Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştiriye ilişkin, milletimizin hür iradesiyle defalarca göreve gelen bir lideri, demokrasinin askıya alındığı karanlık dönemlerin aktörleriyle aynı bağlamda anlamaya kalkışmak, tarihi gerçekleri çarpıtmanın ötesinde aziz milletimizin tercihine yöneltilmiş açık bir saygısızlıktır dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun tek amacı Gazze'yi tamamen yok etmektir. Bu insanlığın tüm değerlerine düşmanlıktır. Netanyahu saldırganlığıyla artık savaşı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenlemektedir dedi.
1: Dünya gündemi.
0: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri yük taşıyan gemilerine saldırı düzenlediklerini duyurdu. İngiltere'de bazı devlet kurumlarına yönelik siber saldırı sonucu 100 binden fazla polisin adı, iletişim bilgisi ve görev yeri dark web forumlarına sızdırıldı. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Álvarez, ülkesinin Kuzey Afrika'daki toprağı Septe kentine yönelik düzensiz göçmen akını nedeniyle Avrupalı ortaklarından dayanışma talep edeceğini bildirdi. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna 1. Futbol Ligi'nde sezona 5-1'lik Kudrivka galibiyetiyle başladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında 25 yaşındaki ön libero Adem Eren Kabak'ı Konyaspor'dan bir yılını kiraladı. Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un futbolcusu İbrahim Kaya, hayalinin A milli takım formasını giymek olduğunu söyledi. Hakkında çıkan transfer haberlerine de değinen Kaya, "Ben sadece kulüplerin anlaşmasını bekliyorum. Takımın ismini vermem doğru olmaz ama öncelikle hayalim A milli takım forması giyebilmek." dedi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiiydi. Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik gözlenmiyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 32, İzmir mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 37, Ankara az bulutlu ve açık 34, Adana mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 35, Kayseri, Kahramanmaraş ve Osmaniye az bulutlu ve açık 34, Mardin mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 38 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Navcı

0: şubesi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı. Sarı.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun. Unut

değil bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun. Unutmak mümkün mü sanıyorsun? Farz et ki sen

0: adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı sarı sarı.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri

kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuza haberleri aktarıyorum. Ben Elif Esirci. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'i telefonda yeni görevinden dolayı tebrik ederek bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye ve beraberindeki heyette bir araya geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Cumhur İttifakı olarak şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini meclis başkanlığına sunduklarını belirtti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, seyahat ettiği uçakta rahatsızlanan yolcuya ilk müdahaleyi yaptı. Gerçekleştirilen müdahalenin ardından yolcunun sağlık durumunun kontrol altında olduğu belirtildi.
1: Dünya gündemi.
0: Belçika'da etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle ülkenin büyük bölümünde turuncu uyarı verildi. Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.
1: Spor.
0: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea orta sahasını tecrübeli bir isimle güçlendirdi. Maviler, Brentford'da yollarını ayıran milli futbolcu Jordan Henderson'da 2 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. UEFA kura çekimi sonrası Türk takımlarının olası rakipleri netleşti. Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi playoff turunda Sparta Prag Lyon galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor'un rakibi Ferencváros Górnik Trabzon olurken Beşiktaş ise Dinamo Zagreb'de Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle mücadele edecek. Trabzonspor Avusturya'da 23 Temmuz'da başlayan yurt dışı kampını tamamladı. Bordo Maviler kamptaki hazırlık maçlarından bir galibiyet ve iki mağlubiyet aldı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik gözlenmiyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 32, İzmir mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 37, Ankara az bulutlu ve açık 34, Adana mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 35, Kayseri, Kahramanmaraş ve Osmaniye az bulutlu ve açık 34, Mardin mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 38 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi Real Sinema

0: Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
2: Enzahom. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevher Atın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: döviz ve altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Caddesi.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Mantıname'nin sunduğu haftanın ustası şimdi yayında. Mantıname, seçkin satış noktalarında.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

Bu bir gün ayrılacaktık, kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et, suçunu senin de var, hataların çalmıştı.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Genç beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler 3 beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, Enzahom.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz.

geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

aradığım ne varsa bil ki sende bulmuşum. Senden öncesi yoktu, seninle var olmuşum. Sende bütün ümitler, sende bütün özlemler. Beni bende arama, ben artık sen olmuşum. Döktüğüm gözyaşı yağmurun olsun. Aşkımın ateşi güneşin olsun. Merhamet istemem, o senin olsun. Yürekten sev beni, seversen eğer. Yıllarca hep sana uzandı elim. Ne sitem, ne isyan etmedi dilim. Aşkınla can versem pişman değilim. Sen de öyle sev, seversen eğer.

sensiz. En hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Caddesi.

kimseyi yar sayamadım. Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım. Senden başka kimseyi yar sayamadım.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat'ın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

genellikle dostlar vesile olur son bir görüşmeye. Baş başa kaldığımızda sessizce bakışmalar, ufak tefek tebessümler. Sen haklısın, ben haklıyım gibi kaçamak bakışlar. Ama asla sonu yoktur bu aşkın. Olmaz diye kalktığında içimden akan yaşları hiçbir zaman bilemeyeceksin. Her şeye evet dedim ama o son Buse'yi çok gördün ya. O çok zoruma gitti be. O çok zoruma gitti.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nınsa ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

hangi mahkum çekmiş böyle işkence? Asmalı mı dersin bu kalbi sence? Ne gündüzüm gündüz, ah ne gecem gece. Hasretin kanıma girdi girecek.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanın

Patates'in fuar stand uygulamalarında. Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

kanadı.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Ne sual ne cevap bulunmadı. Biz onun içinde